Christo demo. Everybody my way. Enya unu wasi fuo chefa. Everybody my semi. Enya unu fie fuo chefa. Everybody my semi. Enya unu niano. Eni mumma. Eni wasi fuo chefa. Everybody my semi. Enya unu oire. Eni ukuno. Eni mumma ma. Eni mumma mema. Eni munana no. Eni wasi fuo. Wamane nyamu chefa. Everybody my semi.